Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

Assalamu alaikum, hürmetli radio dinleyici aziz kardeşler. Anlava kanalı Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 2. Ağustos yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1. Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler, anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 kişi boğanlarlıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arkalık bir vasıtan yala isle. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 6'dan 7'de geçe, Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 13'ü boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle yeni

0: Аңламатқыныңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler. İsrail'e kanunsuz göçmenlerin ucumlarına ait tekşiriş dilolarının 93 bir

центрін үйіп өтті. Дилі докладыда ішғал астыдық ғарбы қырғақта пәрестіліклерге қартылған зұраваллық күчеймекті. Исраилия дайлары яхуди көчмелерге жазасызлық имтиязы беріш білен әйіпленмекті. Пәлестин Азатлық Тәшкілатты шәмбі күні баянат илан қылып, Исраилиялы қанунсыз көчмелерінің ішғал астыдық ғарбы қырғақта пәрестіліклерге қаратқан ұжымларға айт тәкшірішлерінің 93%-ден артықының әйіпләш давасы ішілмайла жіпфетілгелікіні шығарылды. Bu nisbet Palestin azatlık dokulatı karışlık yerlerini koğdaş ve köçmelilerine karşılık göğüstüş Ali Komitetinin İsrailiyalı kanunsuz köçmelilere hem İsrailiya armisinin dekhal taarruzlara ait heptilik dokulatı da oran aldı. Dokulatta işgalçılarının cinayetleri kanunsuz köçmeliler bilen İsrailiya işgal armiyası oturusta uç kaşkara hükümet kuruluşu asıl edilip birlevatkan ortak siyasetinin devamı dur değildi. Dokulat yerine, göçmenlerin ucumlarına ait tekşiriş dilolarının 93%'nin artıkı eyipleş davası içilmayla yipüvetildi edigen sözle işletildi. Kanunsuz göçmenlerin zoravallıkının 2026 yılının bir şeyden bu yan tekimi küşeye geldiği ve işgalçı küşlerinin siyasetini toluklaydıgan teşkillik cinayi hareketlerine aylangallıkı bildirildi. Dokulatta Başminister Benjamin Netanyahu ve hükümet azaları bulup Müdafiye Ministeri İsrail Katz, Maliye Ministeri Bezalel Smotrich ve Devlet ve Hatırlık Ministeri Itamar Bin Gov'un işgalçılarının ucumlarına siyasi cihette yardım bir iş bile ayıplendi. Dokulatka saslanğanda bu ucumla Palestinlik dehkan çarvıcı cemiyetlerini öz yurtlarından kovlap çıkarış ve yerlerini bitirişini şan kıldıkken. Cinayetçiler olsa kendi gülemlik cezasızlıktan behraman bulmakta. Birleşik Devletler Teşkilatı İnsanperverlik Hizmetleri Maslaştırış İdaresi'nden uçurulukla saslanan dokulatta 2026 yılına bir şeyden büyüyen işgal asitki garibi kırağakta 1330'dan artık kanunsuz göçmeliler ucumunun arka kirgizülgelliği bildirildi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, İsrailiya iyiliğide Gazze'de 152'den artık Palestinlilikini öldürdü. Gazze Seyyye Ministerliği İsrailiya'nın 2023 Oktyabr'da Gazze'ye karatkan 40'lık oluşunu başlayandan beri Kazak-ı Galla Umum Sanı'nın 73.349'a yetkenlikini ilan kıldı. Gazze Seyyye Ministerliği şembi günü bayanat ilan kılıp, muhasırdaki bu rayonda ötken iyiliğide 152 Palestinlilikinin hayatına ayrılgallıkını, bunun yıl bir şeyden bu yankı en yukarı aylık ölüm nispeti rekord ikenlikini bildirdi. Ministerlik bayanatı da Seyyye Uçur Merkezi'nin ambarlarından ilingan uçurlığa sasılınıp, ötken ayda Gazze boyunca Kazak-ı Kuşula sahnede keskin iş görülgellikini ve okşumağa vilayetlerde cemi 152 kişinin öldürülgellikini bildirdi. Kazak-ı Galla arsıda 21 neper küçük bala, 14 ayal ve 4 yaşanğan kişi bab olup, ministerlik bu sanının toxtavsız küçüğü vatkan tokunuşlarının pukralar ve Adem ziç olturaklaşka rayılığa yetkizli vatkan bir vasit zinine kisettirdi kallıkını eskertti. Gazze Seyyye Ministerliğinin aşkarlısı İsrail'e 2025 yılı 10. Oktyabr'da yol koyulgan uruş, tok tutuş kilişimine karamay, tenişlik kilişimine hılaplık gelişinde olmaştırıp 1322 kişini öldürgen ve 1053 kişini yaralandıgan. Ministerlik yani İsrail'in 2023 Oktyabr'da Gazze'ye karatkan 40'lık uruşunu başlayandı muyan Kazak-ı Galla Umum sanının 73.349'a yaralanğalla sanının olsa 174.162 yetkenlikin aşkı arıldı. İsrailiyanın vahşiyane herbi ucumları katliamdan başka yana Gazze'deki amvi ulaşlarının 90%'ki yakınını tel töküs veren kıyam bulup Birleşik Devletler Teşkilatı kayıt kuruş çıkımının tahminin 70 milyar dolarına yitidgallıkını ölçerlemekte. Hürmetli radyo dinleyiciler, Moskova'da bir kahvehane yanında partlaş yüzbedi. Moskova'da kongal içiş ordunun yanında partlaş vakası yüzbedi. 3 kişi ölüp 15 kişi yaralandı. Sakçı ve ciddi kutkuzuş etiratları nah meydana gitip gelip partlaşın sebebini anıklaş için tekşiş hizmetlerine başladı. Rusya İçki İşler Ministerliği şembi keşte Moskova'daki Kudryniskaya meydanındaki bir kahvehane yanında yüzbegen partlaşta 3 kişinin kazakı kallıkını, kem digende 15 kişinin yaralanğanlığını ilan kıldı. Ministerliğinin Rusya İctimai Taratkısıpsiyen Maksit'e ilan kıyan bayanatı kasasınlanda partlaş şüverinin vakti saat 20.10 ötkende Kordoniskaya meydanındaki birinci numurluk bina yenide yüzbegen. Sakçı ve ciddi kutkuzuş etiratlar derhal rayonga itip gelgen ve partlaştığın arka görünüşü kartta tekşürüş başlayan. Rusya Devlet Televizyası Vesti'nin haber kılışıca destlepki nıklaşla
partlaş.

TRT Uygurçunun hörmetli klas melleri, insan mavcut boğan gündün bu yan, pekat yaşaştığına emez, şunu bilen birge salametlikini saklaşının mu çağrı tedbirlerini izledi. Çünkü hayat bazı da baharın berketidek sehi, bazı da olsa kahırtan kışının soğuk şamiledek rahimsizdir. Kisellik insanın en kovuna hemrahi, şifa olsa onun en kadimi ümidi bulup geldi. Yani şu ümit, Türk milletinin minlaçı yıllık eskatirisi de pekatle bir davalaş usulü süptüdülemez. Özünü ütüdyene bir hayatlık pelsepsi süptüdürün aldı. Türkistan'ın payansız yaylaklarda dünyaya gelen bu kadimi bilim, evlatın evlatkı yütkülüp Anadolu'ya, Kavkazlığa, Balkallığa ve Türk dünyasının tüyüt etrafı tarkaldı. Bugünkü gündümü bir bümayı kurutkan, İhlamur yopurmakları da, bir yaylaqnın reyhan turqı da, bir bulaqnın salqın suları da ve bir yaşanğan danışmanın duası da eşi kovun şifanın izlerini tapqılı buludu. Kinundaq da diqqitinla programımızda bolsun. Türkistan çeksiz asmini yaylaqla bilen kuçaklaşkan, şamalı erkillikni Tuprakları olsa danışmenlikini piçirladığan kadimi bir yurt. Bu yapakat büyük devletlerinin, dastallarının ve kahramanlarının dünyaya gelen coğrafyası ilemez. Şunu bilen bir giyene, insanın tabiat dilini ügengen, suğunun sadası kulak sağan, üsümlüklerinin sırlarını yeşken ve şifanı tabiatının her bir nefsinin izleyen büyük bir mektep idi. Kadimki Türklerinin karşıda insan, Asman bilen zimin otursu unutulgan

yarış bütçüdür. TRT Uyghurçının hürmetli klasmelleri, yukarıda Yıldızlar'ın Yanırgan Sadala namlı programımızdan aldığına, kiler hep de kayıt görüşkice aman boğazla, hayır hoş. Yıldızlar'ın Yanırgan Sadala.

Assalomu alaykum, hurmatli qo'ng'iroqchilar. Mudofaa sanoatida Turkiya bilan Amerika o'rtasida yangi bir hamkorlik davri boshlanishi mumkinmi? NATO boshliqlar yig'inida rahbarlar o'rtasida uchrashuvlardan berilgan signallar Turk kimsozlik zavodlarining Amerika urush paraxotlari uchun yangi bir adres bo'la oladiganligi qarashlarini kuchaytmoqda. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yobtilik sonida Sartaj Aqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan Amerika paraxotlarining yo'nalishi Turk kimsozlik zavodlari bo'lishi mumkin sarlavilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qanoqdaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Ankara sahibxanlık kılgan Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı NATO başlıkla yığını fakatla itibak üçün çıkarılgan kararla bilerle çekilinip qamidi. Rehberlerinin iki taraflık söhbetlerde çıkarılgan kararları ve oturgu koygan meseleleri mu intayin muhim idi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan bilen Amerika Prezidenti Donald Trump oturusu delip birilgan söhbetlerinin merkezi noktası elbette F-35, KAATSA cazaları ve KAAN'a işletilgan motorladı idi. Lekin Cumhuriyet Erdoğan muhbirlarının kütüveliş yığınıda dikkat tartıdığan yeni bir uçurunu hem bahirledi. Cumhuriyet Erdoğan'ın hürmetlik Trump bilen Türkiye'nin müdafiye sanayeti de Amerika bilen birlikte taşlaydığan kademleri doğrusu da sözleştik. Adaydı kılıp etkende kimsazlık sanayeti üstüde toxtaldık. Bu pilot kemileri, yani fırkateyle torpido kemileri ve su astı paraxotları buluşu mümkün. Türkiye bulanı öz kimsazlık zavutları diye siyalaydı. Degan bayonoti bizni kelgusi haqida muhim yipuch bilan ta'minlaydi. Amerika urush paraxotlarini Turkiyada yasay olamdi. Bu savolga hozirgi qonunlar doirasida javob bersak, hozircha ancha mumkindek ko'rinmaydi. Chunki Amerika qonunlari davlat sirtida urush paraxoti yasashni aniq cheklaydi.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зъри и Türkiye.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Da Türkiye radio da.
12: Xosume Türkiye'yi zayna radio kayana.
13: Peter Şia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayıç Radio Voce Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
14: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkınla Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hepimiz fotojenik.
1: Gidan Radio Murya Turkiye na tare da ku a ko ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
13: Да, Турция غاگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
14: Zboru wa glas otna Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: İt Türkiye hangiye radyo ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkanına Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
14: İç Türkiye Hangya Radyoya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
16: Turski ulični ukusi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.